0: Reklam.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 17 Temmuz 2026 Cuma oldu bile, yine bitti bu hafta. Hafta sonuna hazırlandığımız bir gündeyiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu aynı zamanda Kral Pop, biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez ve Kral Pop etkinlik otobüsümüz bugün de Ankara'da olacak ve yayın içinde otobüsün lokasyonunu duyuracağım. Yine otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5 bin ve 10 bin lira değerindeki hediye çekleri birinin sahibi olacak. Şifremizi şimdiden söylemek istiyorum. Başkent bugünkü şifremiz ve lokasyonu da yine ilerleyen dakikalarda duyuracağım. Herkese şimdiden bol şans diliyorum ve cuma gününe başlıyorum.

0: Pankratium Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da

0: Sen veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 4...

0: %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

0: Brexit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Sıcağı daha doğrusu hazır mısınız? Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların ülke genelinde artması bekleniyor çünkü. Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Dün de oldukça sıcaktı aslında İstanbul'da. Hafta sonu sıcaklıklar İstanbul'da 31-32 derecelerde görülecekmiş. Akşamları Allah'tan 22 dereceler hissedilecek. En azından akşam biraz olsun nefes almak ve açık havada yürüyüş yapmak mümkün oluyor. Derya Uluğ'la devam edelim. Cuma sabahına şımarık. Şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

sıcaklıklar yükseldikçe besin zehirlenmesi vakalarında da artış yaşanıyor elbette. Gerçekten etrafımda da herkesin tam besin zehirlenmesi olmasa da bozulmuş gıdadan yaşadığı bir takım sorunlar var diyelim. Uzmanların pek çok önerisi, pek çok uyarısı var bununla ilgili. Sadece dışarıda yediğimiz veya dışarıdan eve söylediğimiz yemekler için değil, evde yemeklerin saklanması ve pişirilmesi ve alışverişte de dikkat edilmesi gerekenler var. Soğuk zincir gerektiren ürünleri alışveriş sırasında en son alın ve mümkün olduğu kadar kısa bir sürede buzdolabına yerleştirin diyorlar. Arabada buz torbası taşımak, o soğutucu çantalardan taşımak bir alternatif bence, ki ben öyle yapıyorum. Ve evde pişmiş yemekler oda sıcaklığında 2 saatten fazla beklemez deniyor bu sıcakta. Hatta 32 derecenin üzerine çıkınca hafta sonu mesela bu süre 1 saate düşüyor. Hijyen önemli, eller sık sık yıkanmalı. Pişirme ekipmanları da mutlaka ayrı kullanılmalı diyor uzmanlar. Aklınızda olsun, sıcakta gerçekten ne yenildiği ve nasıl yenildiği çok önemli.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninde

0: geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Ve Odyssey tüm dünyada sinema salonlarında gösterime girdi. Bugün Christopher Nolan'ın dünyanın farklı noktalarında yeni nesil film teknolojisi kullanarak çektiği filmi mitolojik aksiyon türünde izleyici karşısına çıkıyor biliyorsunuz. Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway ve Charlize Theron gibi isimlerin rol aldığı film şimdiden sinema dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. The Odyssey, Truva Savaşı'nın ardından İthaka'daki evine eşi ve oğlunun yanına dönmeye çalışan Kral Odysseus'un yıllar süren yolculuğunu anlatıyor biliyorsunuz. Odysseus'u Matt Damon canlandırıyor ve filmin Oscar yolculuğu da çok merak ediliyor şimdiden. Umarım ilk fırsatta

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Temmuz Cuma, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. 12. yargı paketi yasalaştı. İBAN mağdurlarının merakla beklediği pakette mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirildi. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve kayda geçirilmedi. Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Sıla Gençoğlu ile birlikte 15 kişi adli kontrolle serbest kaldı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası dikkatler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Eski AKUT Başkanı Nasuh Maruki, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Oyuncu Levent Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. Ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020'deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Trump, eski Amerikan Başkanı Biden'ın da sahte oylarla seçildiğini iddia etti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeni haftada daha da yükselecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya sıcak 39 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası finalinde ilk kez düzenlenecek devre arası gösterisinin kadrosu genişledi. FIFA, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini ve Robbie Williams'ın final şovunda sahne alacağını duyurdu. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak. Mauro Icardi büyük etki bıraktığı Galatasaray'dan sessiz ve sakin bir şekilde ayrıldı. Sözleşmesi yenilenmeyen Arjantinli yıldızın Galatasaray'la yaşadığı 4 sezondan geriye sayısız gol, birçok rekor ve 4 Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'de. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Sarı lacivertliler Marsilya'ya 3 taksitle toplam 39 milyon euro ödeyecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: İTAKÜ yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop etkinlik otobüsüne. Biliyorsunuz Kral Pop etkinlik otobüsümüz Türkiye turunda. İstanbul'un ardından bu hafta Ankara'dayız ve az sonra Ankara'daki bir dinleyicimiz sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Nasıl olacaksınız peki? Otobüse ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisinden bu sabahki şifremizi söylemesini rica edeceğiz. Bu sabahki şifremiz başkent ve otobüsün yerini duyuruyorum. Hazır mısınız? Kral Pop etkinlik otobüsü şu anda Ankara Yeni Mahalle'de Gazi Üniversitesi yanında Başkent Öğretmen Evi'nin önünde. Tekrar ediyorum, Kral Pop etkinlik otobüsü şu anda Ankara Yeni Mahalle Gazi Üniversitesi yanında Başkent Öğretmen Evi önünde ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyor ve bu sabahın şifresi başkent. Herkese iyi şanslar diliyorum.

0: Hayat resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1950 Dünya Kupası'ndaki Brezilya ve Uruguay finalini yaklaşık 200 bin kişi izledi. Finalin ardından Uruguay şampiyonluğu kazanırken ev sahibi ülke Brezilya'nın taraftarı uzun süre tribünlerde oturarak yerlerinden kalkamadı. 3 kişi kalp krizi geçirdi, 1 kişi intihar etti. Bu olay sonrası bir hafta yas tutuldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0. Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1.500.000 TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajı.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Intel...

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
3: Ne istersen Neon 11.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Hep tatil mutluluğu, Jolly Jolly Blue.
8: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

Messi ve Yamal'ı konuşalım mı biraz? Eski fotoğrafları çok konuşuluyor sosyal medyada. O fotoğrafın öyküsü çok ilginç, çok da tatlı bence. 2007 yılında bir proje kapsamında Barcelona kadrosundaki oyuncular çocuklarla birlikte fotoğraf çekimine geliyor. Çekime yüzlerce aile katılıyor. Messi'nin kucağında taşıdığı o havluya sarılı bebek de Yamal. Fotoğrafı çeken kişi çekilen fotoğrafın birer kopyasını ailelere ulaştırıyor. Yamal'ın annesi de çekime gelenler arasında ve 20 yaşında Messi o zaman. Bebekle Messi arasındaki uyumu sağlayan kişi annesi. Messi o zamanlar Barcelona'da 3 sene önce oynamaya başlamış. Çekimler Camp Nou'da. Yamal'ın ailesi de Camp Nou yolunda oturuyor. 7 yıl sonra ise Yamal Barcelona kulübünün altyapısına giriyor ve bugün ülkesinin, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki en büyük yıldızı ve pazar akşamı Messi ile Dünya Kupası finalinde o bebek karşı karşıya gelecek. Hayat çok ilginç değil mi?

Neler izliyorsunuz bu araya da hafta sonu için? Neleri izlemeyi planlıyorsunuz? Birkaç önerim olacak. The Bear'ı izlediniz mi mesela? Son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olan The Bear final sezonuyla yayında. Mutfakta geçen temposu, güçlü oyunculukları ve aslında duygusal hikayesiyle de büyük bir hayran kitlesine sahip dizi. Bu sezonla birlikte Carmi ve ekibinin hikayesi tamamlanıyor. Spoiler vermeden diziyi hatırlatmak isterim. Ve Harlan Coben'in romanından uyarlanan polisiye gerilim dizisi I Will Find You yine gizemli hikayesiyle kısa sürede zirveye yerleşti. En çok izlenenler ve konuşulanlar arasında bu dizide. Küçük Ev'de son zamanlarda yine en çok tercih edilen yapımlardan klasik dizinin modern uyarlaması aslında Küçük Ev ve beklenenden de büyük bir ilgi gördü. Nostalji severler kadar yeni kuşak izleyiciler de diziyi çok beğeniyor ve konuşuyor. Belki görmediyseniz izlemek istersiniz. Mebrure ile devam edeceğiz Cuma sabahına. Cuma'ya çok yakışan bir şarkı bence. Değilim şimdi Kral Pop'ta.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde,
2: gözler üstünde. Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Kral Pop Etkinlik Otobüsümüz bu sabah da Ankara'daydı biliyorsunuz. Ankara Yeni Mahalle'de bekledik ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini. Zira bugün de bir şanslı Kral Pop dinleyicimiz sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi oldu. Ve kazanan isim belli, sevgili Eren Yılmazer.
1: İyi günler, adım Eren Yılmazer, Ankara'da memurum. Sabah işe giderken Kral Pop Radyo'da öyküyü dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Çorumlulara armağan ediyorum. Kral Pop Radyo'ya teşekkür ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz Eren Yılmazer'i. Güle güle kullanın hediye çekinizi keyifle, sağlıkla ve unutmayın bugün Çelik de canlı yayında. Yine bir şanslı Kral Pop dinleyicisine hediye çeklerinden birini takdim edecek. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Harika bir cuma geçirin. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu. 17 Temmuz Cuma sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Gazetelerde turumuzun ilk durağı Hürriyet'te manşet, ahbap soruşturmasına ayrılmış evlilik vaadiyle 90 milyon lira yazıyor manşette. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurt ise Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı dedi. Mahkeme Kurt'u adli kontrol ile serbest bırakırken Haluk Levent ise bekarım açıklaması yaptı. Sabah gazetesi ise magazin dünyasına narko operasyon manşetiyle karşılıyor. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve model Ayşenur Balcı'nın da aralarında olduğu ünlülere yönelik soruşturmada gözaltındaki 19 kişiden 4'ü tutuklandı. Bakırköy Başsavcılığı şüphelilerin uyuşturucu kullandığı ve kullanımını kolaylaştırdığına ilişkin makul şüpheyi destekleyen somut delillere ulaşıldığını açıkladı. Basın turunda sözcüye uzanıyoruz. Kurşun apolet sormadı, iktidar neden soruyor yazıyor manşette. Vatan için gözünü, bacağını feda eden Ergazilerin adalet arayışı 5. güne girdi denilmiş. Rütbelilerle eşit hak isteyen gazilerin Güven Park'taki eylemine ilişkin haberin ayrıntıları paylaşılmış. Hemen alt satırdaysa öğretmenlere ters kelepçe başlığı dikkat çekici. NATO zirvesi için ara verilen eylem yine gözaltıyla başladı. Özel sektör öğretmenleriyle mülakat mağdurları insanca geçim maaşı verilsin, atama haksızlığı bitsin dedi. Cevap dayakla 49 gözaltıyla geldi. Gazetelerde son durağımız Posta'daysa zirvenin katkısı 900 milyon lira başlığı dikkat çekici. Başkent Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilk kez ev sahipliği yaptı. Zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Zirve kapsamında 7000 kişi ağırlandı. Konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı. Basın turunda sıra haber sitelerinde ilk durağımız NTV Haber portalındayız. Sınır ötesinden Amerika Birleşik Devletleri'nden iki manşet dikkat çekiyor. Trump'tan seçim iddiası. Çin 220 milyon veriyi ele geçirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump dünkü ulusal sesleniş konuşmasında Çin'in 2020 yılında Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini ve eski başkan Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini iddia etti. Trump söz konusu iddialara dair istihbarat raporlarının gizliliğini kaldıracağını da belirtti. Habertürk'te sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet var. ÖTV'de 4x4 kriteri, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sistemi de dikkate alınabilecek denilmiş. Teklif eğer yasalaşırsa 4x4, AVD ve çift motorlu elektrikli modeller farklı vergi sınıflandırmasına tabi tutulabilir. Haberin devamında ayrıntılara yer verilmiş. Basın turunun ilk durağı Hürriyet gazetesinde Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ayrıntıları paylaşmıştık. Geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi yaşandı. NTV Haber portalının paylaştığı bilgiye göre sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da Ahbap soruşturması nedeniyle gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından soruşturma konusu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde de Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren kişiler arasında yer alan Oğuzhan Uğur pişmanlığını dile getirmişti. Basın turunun kapanışını bizden bir haberle yapalım. Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
1: Basın turu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Haftanın son iş günündeyiz. Yani en sevdiğimiz günün sabahı. Keyifli bir hafta sonu tatiline hazırlanacağız bugün itibariyle. Yine programımda size sürprizlerim var. Aranızdan bir kişi İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkına 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Yarışmayı ilerleyen dakikalarda başlatacağım. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim en sevdiğiniz şarkılarla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolculuğumuz başladı.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü New York'ta New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılımı.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfile'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Beklediğiniz an geldi. Evet, aranızdan bir kişi İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Vialen'de 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Vialen'de girdiğinizde eğlenmemeniz mümkün değil. Mesela bir üniteden bahsedeceğim sizlere. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen Nefes Kesen. 3 saniyede 110 kilometreye ulaşıyor. İnanılmaz heyecanlı. Bir diğer ünite Adalet Kulesi. Yavaş yavaş gökyüzüne yükseliyor. Sonra bir anda 50 metre yükseklikten aşağı düşüyor. İnsanlar çığlık çığlığa kalıyor. O kadar zevkli ki. Eğer macera ve heyecan seviyorsanız Vialen Tema Park tam sizin için. Şimdi yarışmayı başlatıyorum. 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattımıza adını, soyadını, telefon numarasını yazıp gönderen 5. kişi. Eğer siz olursanız 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacaksınız. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Yarışma başladı.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Araştırmalara göre erkekler araba yıkarken bütün dertlerini unutuyor. Öyle mi gerçekten de? Aslına bakarsanız bir şeyle uğraşırken gerçekten dertlerimizi unutuyoruz. Araba yıkamak sadece erkeklere özgü bir şey gibi geliyor ama değil. Aslında kadınlar da bunu yapmayı çok seviyor. Mesela ben. Özellikle köpük püskürten aleti kullanmak çok hoşuma gidiyor. Burada araştırmanın söylediği şey şu aslında. Ne kadar derdin varsa arabanı o kadar sık yıkarsın. Doğru mu? Bir düşünün bakalım, arabanızı ne sıklıkta yıkıyorsunuz? Arabanızı çok sık yıkıyorsanız çok derdiniz var demektir. İyi geliyorsa yıkamaya devam edin. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da güzel ve keyifli bir cuma sabahı en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bana da bu şarkı çok iyi geliyor. Linet.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki
3: TEP. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampı.

0: kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: 13-20 Temmuz tarihleri arasında

0: radar.com'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: EFS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, yarışmamız sonuçlandı. İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Vialand'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak dedim. Yarışmayı başlattım ve yarışmanın sonucunda Kuzey Tütün bize ulaşan 5. dinleyicimiz oldu. 4 kişilik giriş davetiyesi kazandı. Tebrik ediyorum Kuzey. Çok keyifli ve çok eğlenceli bir gün seni bekliyor. Şimdiden iyi eğlenceler hepinize. Kazanamayan dinleyicilerimiz, kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü bu frekansta sürprizler bekliyor sizleri. Her an siz de kazanabilirsiniz. Ve şimdi Çağla Doğu Swag işbirliğiyle devam ediyoruz bu güzel

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Evet, birlikteliğimizin ilk saati geride kaldı. Yeni ve son saate adım attık. Hemen hatırlatmak istiyorum. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına devam ediyor. Bugün başkent Ankara'dayız ve size ufak bir ipucu. Saatler 16'yı gösterdiğinde Çelik'in programında bir yarışma gerçekleşecek. Çelik sizinle hem şifre hem de otobüsün lokasyonunu paylaşarak size 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekleri kazandıracak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. En sevdiklerinizle devam ediyoruz. Yeni saatte de şahane şarkılarım var. Bizden ayrılmayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
3: Ortadoğu'lar eğitim kurumları atamızın yolunda tek yol başarı.
4: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
14: Böyle bir dünya.
15: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
14: Dünya Katılım var.
16: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Getir. Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yarın günlerden biliyorsunuz Kral Pop Radyo Top 20. Evet, liste saatler 13'ü gösterdiğinde yarın güncellenecek. Güncellenmeden önce bu hafta ilk 5'te bakalım neler oldu. 5 numarada Ankara Echoes Beni Al. 4 numarada Blok 3 Sebebi Yar. 3 numarada Manifest Toz Pembe. 2 numarada Hadise Ara Beni. Ve zirvenin sahibi bu hafta Blok 3 Poezi İşbirliği Çok Güzel Gülüyorsun. Bakalım yarın bu ilk 5'te sıralama değişecek mi? 1 numaranın yerine başka bir isim mi gelecek? Merakla bekliyor olacağız. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımını kaçırmayın.

Bugün yurt genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Evet, İstanbul az bulutlu ve açık, 30 derece. Edirne ve Balıkesir çevresinde 35 dereceleri görecek bugünkü sıcaklıklar. İzmir güneşli 35, Manisa ve Denizli çevrelerinde sıcaklık 37-39 derecelere kadar çıkacak. Antalya 34-35 derece, Adana ve çevresinde 36-38 dereceler görecek. Adana'da yaşayan dinleyicilerimize kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu sıcaklarla mücadele etmek çok zor. Ankara bugün 33 derece. Günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında güneşte uzun süre kalmamaya ve bol su tüketmeye özen gösterin. Evet, bu sıcak günlerde içinizi serinletecek şarkılarla devam ediyoruz sabahımıza. Sibel Can ve APO işbirliğiyle Kıyamam, Pop'un kralı Kral Pop.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Selfies. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Sardalya, Dardanel'den.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

programın sonuna geldik. Arzu Kaya'dan gitme vakti. Ama gitmeden önce tabii ki dinleyicilerimizden gelen mesajlar doğrultusunda sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Antalya'dan Esra günaydın demiş. Konya'dan Mustafa bizimle. Bursa'dan Gizem Kral Pop Radyo şarkılarıyla kahvaltı yaptığını söylemiş. Samsun'dan Emre gece vardiyasından çıktım eve dönüyorum ve Kral Pop Radyo dinliyorum demiş. Ayşe Muğla'dan yazmış. Tatildeyim ama sabah kahvemi yine sizinle içiyorum. Çok keyifli bir sabah için teşekkür ediyorum demiş. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Evet, sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum. Şimdilik Arzu Kaya'dan gitme vakti. Yarın yeniden mikrofonumdayım ama bu defa saatler 11'i gösterdiğinde. Lütfen kimse

0: Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Reklam. Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniye Spor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Amili erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 Milletler Ligi 3. etabında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak. Belgrad'daki mücadele saat 17.30'da başlayacak.

0: Resi Ekspertiz, Rese Oto Ekspertiz, Rese Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net, pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Temmuz Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur ve 7 kişi ahbap soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada şu an DEK derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon geldi. Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış isimlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Mahruki için tutuklama talebinde bulunuldu. 12. Yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. CHP'de mutlak putlan tartışmaları sonrası dikkatler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özel adli tatilin başlayacağı güne kadar yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılıyor. Önemli bir ziyaret var bu arada. DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da adaya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'in 2020'deki Amerika seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Trump, önceki Başkan Joe Biden'ın da sahte oylarla seçildiğini iddia etti. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. A milli erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 Milletler Ligi 3. etabında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak. Belgrad'daki mücadele saat 17.30'da başlayacak.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyisinizdir. Cuma gününü yarıladık ve haftanın da yorgunluğunu hissettirmeye başlayan dakikalara geliyoruz yavaş yavaş. Ama şarkılarımızla, sohbetimizle bunu birlikte aşalım. Yorgunluk demişken bildirim yorgunluğu da buna dahil. Fark ediyor musunuz? Her şeye bakmak zorunda mıyız gerçekten? Sabah telefonu elimize alıyoruz. Henüz güne başlamadan onlarca bildirim, e-postalar, mesajlar, sosyal medya uygulamalarından gelen gereksiz bildirimler, banka uygulamaları, takvim hatırlatmaları. Ne çok bildirim değil mi? İş dünyasında yapılan bir araştırma, çalışanların gün içinde dikkatini en çok bölen unsurların başında sürekli gelen dijital bildirimlerin yer aldığını gösteriyor. Bunun için çalışmanıza da gerek yok. Yani herhangi hiçbir iş yapmıyorum ama ona rağmen telefonum durmuyor diyorsanız da gayet iyi anlıyorum. Çünkü mesele telefonun çalması değil, odağımızın sürekli yer değiştirmesi aslında. Gün içinde kendimize verebileceğimiz en büyük hediye bana kalırsa biraz bu bildirimlerden uzak kalabilmek. Çünkü bir şeyler yapmak istiyoruz ama o kadar odağımız dağılıyor ki bölüne bölüne ufalanıyoruz adeta. Sonra ben neden bu kadar yorgun hissediyorum diye soruyoruz değil mi?

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü New York'ta New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
4: Garanti BBVA Kripto.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: Garaj Shop'u ekspertiz.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete gelir.

Son yıllarda alışverişte profesyonellik diye bir kavram ortaya atıldı. Ne anlama geliyor bu? İşte siz mesela alışveriş profesyoneli misiniz? Bu şu anlama gelmiyor, yanlış anlaşılmasın. Çok alışveriş yaptığı için profesyonel olmuş. Öyle değil. Alışverişte ürünlerin fiyatlarını karşılaştırabilenlere söyleniyor bu. Tüketici araştırmalarında alışverişten önce fiyat karşılaştırması yapanların oranı her geçen yıl artıyor ve bu insanlara da profesyonel tüketici ya da alışveriş profesyoneli denilmeye başlandı. Bir market, bir internet sitesi veya bir uygulama fark etmiyor. Aynı ürün ama fiyatlar farklı. Tüketici sadece indirim aramıyor ki, doğru zamanı da kollamaya başladı. İşte uzmanlara göre artık alışverişin yeni refleksi. Önce bir başka yere daha bakayım. Sonra dönerim. Teknolojinin bize kazandırdığı önemli alışkanlıklardan biri sanırım bu karşılaştırmak. Çünkü bilinçli tüketici ne aldığından ziyade nereden aldığını da önemsemeye başladı. Ve tabii ki fiyat. Aynı ürünü niye daha yüksek fiyata alasın ki?

İş yaşam araştırmalarına zaman zaman yayınlarımda yer veriyorum. Çünkü tam gün ortasında yayınımız ve genellikle iş yerinde çalışan, mesaisinde devam eden dinleyicilerimize çok sesleniyoruz. Eskiden bir iş ilanında ilk bakılan şey neydi? Hadi bir söyleyin, itiraf edin. Maaştı değil mi? İlk bakılan şey işte neredeymiş mesela? İstanbul'daysanız nerede? Gidip gelebilecek miyim? Yakın mı değil mi? Sonra ne veriyor? Ne vaat ediyor? Değil mi? Maaş önemli. Bugün insan kaynakları araştırmalarında çok başka bir tablo çıkıyor karşımıza. Nedir derseniz esnek çalışma mesela. İyi bir yönetici, gelişim fırsatı, iş yaşam dengesi. Özellikle yeni kuşak çalışanların, yani Z kuşağı artık onlar, yeni kuşak çalışan dediğimiz, kararlarını bunlar etkiliyor deniliyor. Çünkü çalışmak isteyen bir birey sadece çalışacağı yeri değil, nasıl bir hayat yaşayacağını da seçiyor aslında. Çalışma hayatındaki en büyük dönüşüm bana kalırsa artık sadece geçim kapısı olarak bakılmıyor iş, yaşam kalitesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İşte yeni neslin iş hayatına bakış

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL

Yaz aylarıyla birlikte hayatımızda çok şey değişiyor. Mesela alışkanlıklarımız değişiyor. Tüketim alışkanlıklarımız da buna dahil. Yazın en çok tüketilen şeyler nedir mesela? Şeyler diyorum da ürünlerden bahsediyoruz tabii. Sadece gıda akla gelmesin, tekstil akla gelmesin. Aynı zamanda beyaz eşyalarda da değişim var mesela. Yaz aylarında satışı en çok artan ürünler Türkiye'de ilk sırada klima geliyor. Ventilatör ikinci sırada. Soğuk içecekler. Bunlar arasında dondurma da var. Ama zannetmeyin ki yazın tek ihtiyacı serinlemek, sıcak hava ile birlikte su tüketimini arttırmak, sonra daha hafif beslenmek, güneşin en yoğun saatlerinde kendimizi korumak, genellikle uzman söylemleri hatırlatmış olalım. Yani yazı iyi geçirmek bazen en iyi tatilden daha önemli. Nasıl geçireceğiz? Korunarak geçirmek tabii ki. Günlük alışkanlıklarımızla ilgili olan şeyler bunlar. Küçük önlemler, hep söylediğimiz gibi büyük farklar yaratabiliyor. Klima peşinde koşmak mı yoksa doğru beslenme, doğru su tüketimi ve kendimizi korumak

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta umuyorum iyi geçmiştir sizler için. Cuma gününde haftanın yorgunluğunu yaşayanlar artık bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirler. Mesela evden çıkarken nelere dikkat ediyorsunuz? Eyvah, unuttum dediğiniz bir şeyler var mı? Anahtar, telefon, cüzdan. Değil mi? Bu üçü önemli. Son yıllarda bunlara bir şey daha eklendi. Nedir? Telefon şarjı. Evet. Kullanıcıların büyük bölümünün evden çıkmadan önce ilk kontrol ettiği şeylerden biri olarak gösterilmiş pil seviyesi. Şimdi yeni nesil otomobillerle birlikte artık aracın da pili önemli, biliyorsunuz. Ne kadar şarj kaldı önemli. Ben de neredeyse çıktığından bu yana elektrikli araç kullanıyorum. Yani zannetmeyin ki sadece telefonun şarjı, aracın da şarjını kontrol ediyorsunuz. Tabii bunları da yine bir telefonla yapmak zorundasınız. Yani telefon artık sadece bir iletişim aracı değil. Hem navigasyon, hem banka, hem bilet, hem otomobilin anahtarı, hem şarj istasyonunun kilidi. Hayatın merkezi haline gelmiş durumda. Artık şarjın kaç sorusu da günlük hayatın klasiklerinden biri haline geldi ama kimse bizim şarjımızı sormuyor. Hep cihazların şarjına bakıyoruz. Bizim pilimiz ne kadar? Daha ne kadar götürür?

sizlere bilmece gibi bir soru soracağım. Deneyim mi yoksa eşya mı desem? Aslında birbiriyle ilişkili şeyler bunlar. Davranış bilimindeki klasik sorulardan biridir bu. Deneyim mi, eşya mı? İnsanı daha uzun süre ne mutlu ediyor sorusuna cevap bulduğumuzda aslında bunun cevabı da geliyor. Yani yeni bir eşya mı daha mutlu ediyor yoksa yeni bir deneyim mi daha uzun süre mutlu ediyor? Sizi hangisi daha mutlu eder? Deneyim değil mi? Araştırmaların büyük bölümü birlikte yaşanan deneyimlerin hafızada daha kalıcı olduğunu gösteriyor. İşte bir konser, bir yolculuk, bir akşam yemeği, dost sohbeti. Çünkü zaman geçiyor ama eşya sıradanlaşıyor, alışılıyor ama güzel anılar değer kazanıyor unutulmadığı sürece. Belki de hayatın en iyi yatırımıdır bu. Hatırlamaktan keyif aldığımız anları çoğaltınca, yani deneyimlerimizi çoğaltınca hayatımıza yatırım yapmış oluyoruz.

Çoğu zaman konuşuyoruz, gelecek, gelecek, gelecek, hep geleceğe odaklanmaya çalışıyoruz değil mi? Geçmişe bakıp ders çıkarıp geleceği şekillendirelim istiyoruz. Ama geleceğin en değerli yeteneği nedir? Buna hala karar veremiyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun iş gücü raporlarında dikkat çeken bir başlık var. Önümüzdeki yıllarda en çok ihtiyaç duyulacak beceriler sıralandı ve bu beceriler arasında neler var biliyor musunuz? Analitik düşünme, öğrenmeyi öğrenme. Bu çok önemlidir. Nasıl öğreneceğini bilmeyen bir insan hiçbir şey öğrenemez. O yüzden öğrenmeyi öğrenme, uyum sağlama, problem çözme öne çıkıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun iş gücü raporunda. Yani hep deriz ya diploma, diploma ve diploma elbette önemli. Olmazsa olmaz ama tek başına yeterli değil artık. Kendini geliştirmeye devam eden, değişime ayak uyduran insanlar fark oluşturacak. Belki de artık en değerli yatırım haline geldi bu. Bankadaki birikim mi yoksa kendimize yaptığımız yatırım mı? Elbette ki kendimize yaptığımız yatırım. Ama benim en çok dikkatimi çeken öğrenmeyi öğrenme oldu. İhtiyaçlar, beceriler listesinde.

0: biz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

İletişim konusunda yetenekli olduğunuzu düşünür müsünüz? Evet, özellikle doğru soruyu sorabildiğinizi. Bu doğru soruyu sorma konusu hassastır. Çünkü kendimize de doğru soruyu sormak gerekir. Kendimize sorduğumuz soruya bulduğumuz cevaplar farkındalık yaratır. Bir başkasına da doğru soruyu yöneltmek gerekir. Yapay zeka hayatımızın içine girdikçe değişim yaşanmaya başladı. Ama bugün değişti işler. Bugün bilgiye neredeyse herkes birkaç saniyede ulaşıyor. Teknoloji ve eğitim dünyasında yapılan son değerlendirmeler de şu şekilde: yeni dönemde fark yaratacak becerilerden birinin doğru soruyu sorabilme olduğunu gösteriyor. En başta söylediğim şey yani. Çünkü yapay zeka bize yüzlerce, binlerce cevap verebilir ama alacağımız cevabın kalitesini çoğu zaman sorduğumuz soru belirliyor. Bilgi her yerde. Bilgiyi yönlendirebilen fark yaratacak gibi görünüyor. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği 19 Temmuz Pazar akşam saat 20'de oynanacak Dünya Kupası final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić 24-25 sezonunda golsüz biten Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Amirli erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 Milletler Ligi 3. etabında 2. maçını Ukrayna ile yapacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güven

0: güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Yusufcan Barış Demiral. Ankara'da yaşıyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Tüm Ankara Kaleciklilere selam olsun.
2: Merhaba, ismim Ahmet. Motor tutkunuyum. Yolda Kral Pop'u dinlerken anonsu duydum ve hemen otobüse geldim. Hediyemi kaptım ve Kral Pop'a teşekkür ediyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Ortadoğrular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
6: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: kazanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 17 Temmuz Cuma. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'ye mutlak mutlak kararının iptali için yapılan başvuru Yargıtay'a ulaştı. İncelemenin ardından davaya ilişkin kesin hüküm verilecek. Çıkacak karar özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebi içinde kritik önem taşıyor. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Aynı suçlamayla gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 8 kişi ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020'den 2026'ya uzanan verilerde 13 kulübün adı geçiyor ve incelenen 7 bahis platformunda 3417 adet kupon yapıldığı bilgisi var. Kanada 850'den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Komşu ülke Amerika'yı da etkileyen dumanın pazar günü Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New Jersey'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada artacak sıcaklıklar hafta sonu değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 38 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon pazar günü İspanya-Arjantin finaliyle belli olacak. Lamine Yamal mı, Messi mi, takım arkadaşları mı, Luis de la Fuente mi, Luis Scaloni mi? Çok büyük bir çekişme olacak, çok büyük bir heyecan olacak. FIFA maçın hakemini açıkladı. Slavko Vinčić, Şampiyonlar Ligi finali yöneten bir isim. İspanya-Arjantin maçına şöyle bakmak gerekiyor. Daha doğrusu dış basın, özellikle İspanyol ve Arjantin basınının değerlendirmesini aktarmak gerekiyor. Lamine Yamal ve Lionel Messi üzerinden İlk olarak bu maçı değerlendirmeye çalışıyorlar. Messi ve Yamal deyince

0: Tabii ki ortak nokta Barcelona. Bir tarafta 19 yaşındaki Yamal, diğer tarafta 39 yaşındaki Messi. Lionel Messi'nin 34 yaşından sonra kupalara ambargo koyduğunu düşünürsek, onun olgunluk çağının Arjantin'e dünya futboluna neleri kazandırdığını çok iyi biliyoruz. Orta sahada iki isim öne çıkıyor. Bir tarafta İspanyol kaptan Rodri, diğer tarafta da Enzo Fernandez. İki isim hem takımlarının hem de dünya kupasında bölgelerinin en efektif oyuncuları arasında yer alıyor. Rodri'nin %93'lük bir pas isabet oranıyla oynuyor. Çok müthiş bir rakam. Enzo Fernandez de aynı şekilde ve topu ayağına aldıktan sonra Arjantin hücumlarını yönlendiren isim olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Diğer tarafta kalecilerin de maçı olacak. Bir tarafta Unai Simon, diğer tarafta Emiliano Martinez. Bu üç isim öne çıkıyor ama dünya kupaları, final maçları her zaman daha farklı isimlerle de anılabiliyor. Bunu unutmayalım. Geçmiş bize bunu çok gösterdi. Pazar akşamı 22'de İspanya-Arjantin maçına dair detayları konuşmaya devam edeceğiz.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

17 Temmuz ve Cuma günü, hafta sonu öncesi Cuma öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız da başladı ve önümüzdeki 2 saat boyunca harika şarkılarla eşlik edeceğim. Ve bugün de açılışla birlikte Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu duyurma zamanı geldi. Bugün de Ankara'dayız, Demet Evler'deyiz. İvedik Caddesi Demet Evler Parkı yanında şu anda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz. İlk ulaşan dinleyicimiz bugünün şifresi Meclis diyerek bizden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Birazdan kazanan dinleyicimizin de mesajını paylaşacağız. Trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Keyifli, eğlenceli, iyi hissettiren, motive eden ve dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya.

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
4: Dükçük.
3: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
4: Kuzuların Sessizliği.
3: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
4: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
3: Ve çok eğlendik. İşte bu.
5: Talk Show Yıldızlar Salı.

17 Temmuz ve Cuma günü şarkıları tüm hızıyla devam ediyor. Az önce Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu belirttik. Birazdan kazanan dinleyicimizi belirleyeceğiz. Ayrıca Ankara'da dinleyicilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de Kral Pop Radyo'dan kazandırmaya devam edeceğiz. Özellikle şu an için Ankara'daki dinleyicilerime bir hatırlatma daha yapayım istedim. Haftanın yorgunluğu var. İyi hissedeceğiniz, motive olacağınız, dinlemeyi çok sevdiğiniz ve bizi hafta sonuna hazırlayacak şarkılarım. Tabii gündemde konularımız da var. Bugün vizyona yeni filmler eklendi. Uzun süredir beklediğimiz bir yapım. Detaylarını paylaşacağız. Bugünün yeni vizyon filmi. Geçtiğimiz haftalardan eklenen ve önemli gişe hasılatı elde eden başarılı filmler de var. Ayrıca diğer gündemde konu başlıkları, hafta sonu hava durumu ile ilgili birkaç veriyi de Gerçi Haber Merkezimiz aktarıyor ama bir iki detay paylaşacağız diyelim. Şimdi Kral Pop Radyo'da Çıkmaz Bir Sokakta'yla Sammy Cenk zamanı.

Dünya Kupası ile ilgili artık final zamanı geldi. Tabii bu aşamaya kadar her konusu açıldığında böyle bir garip bir burukluk yaşıyoruz. Hepimiz aşağı yukarı aynı fikirdeyiz. Aslında hak etmediğimiz bir şekilde eğlendik. Tabii futbol bu. Sadece iyi futbol oynamakla geçerli bir durum değil. Taktik burada devreye giriyor, strateji devreye giriyor ama daha uzun süre yol alabilirdik, buna eminiz. Ama bir sonrakine umalım, temenni edelim. Ayrıca Uluslar Ligi de yavaş yavaş yaklaşıyor. Milli futbol takımımıza bir kez daha yolumuz açık olsun, başarılar dileyelim. Şimdi üçüncülük karşılaşması 19 Temmuz'un ilk anı itibariyle gece 00'da başlayacak. Fransa-İngiltere arasında oynanacak. Bu maçın galibi Dünya Kupası'nın üçüncüsü olacak. Ve final karşılaşması da 19 Temmuz pazar akşamı saat 22'de. Tabii çok önemli hazırlıklar yapıldı. Dünya Kupası'nın final mücadelelerinde sürprizler var, konserler var, sahne performansları var vesaire. Tüm bu aksiyonun yanında önemli olan İspanya ve Arjantin arasında saat 22'de başlayacak maç. Ve bu maçın finalinde Dünya Kupası'nın yeni sahibinin kim olacağını öğrenmiş olacağız. Futbol severlere bir hatırlatma olsun. Kral Pop Radyo'da bugünlerin yeni ve çok sevilen şarkılarından biri daha Tan Taşçı ile Gidişat dinleyelim.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
8: Dünya Katılım var.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Pop Radyo etkinlik otobüsümüz İstanbul'dan yola çıktı bu yıl ve bugün de Ankara'dayız. Ankara'da az önce lokasyonu ilettik, şifreyi belirledik ve bir kazanan belirleyeceğimizi, sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandıracağımızı söylemiştik. Ve bir kazananımız daha var, mesajını dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Mert Aksoy. Kral Pop Radyo dinliyorum. Demet Evler'de olduğunu öğrendim lokasyonun. Ben de buraya çok yakındım. Çelik Bey'den meclis şifresini duyar duymaz Kral Pop otobüsünün bulunduğu noktaya geldim ve hediye çekimi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Ceyhun Yılmaz'a selam gönderiyorum.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yarın da Ankara'da olacak ve Ankara'da dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Sürpriz markalara ait hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Bir kez daha ileteyim ve Umur Doma, Hande Ünsal, gel dinleyelim, en iyilere devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

Uzun süredir, daha doğrusu bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri Odyssey artık izleyicisiyle buluşmuş durumda. Oyuncu kadrosundan ziyade yönetmen koltuğunda Christopher Nolan var. Bugüne kadar efsane yapımlara imza atan bu yönetmenin ayrıca başrollerinde de Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson ve daha birçok Charlize Theron da dahil olmak üzere çok önemli bir oyuncu kadrosu var. Bugün itibariyle izleyiciyle buluşmuş durumda. Filmin konusunda ise Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve karısı Penelope ile yeniden bir araya gelmesinin konu edildiği, senaryo, aksiyonu, macerası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yönetmeniyle şüphesiz yılın en önemli filmi artık izleyiciyle buluşmuş durumda. Filistin 36 dram türüyle bugün itibariyle vizyonda yer aldı. 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı başlayan isyanın hareketini bir gencin gözünden aktarıyor yapım. Noise, lanetin sesi, gerilim korku severler için, Kibele'nin laneti istila korku severler için yerli yapımda bir diğer seçenek. Dram türüyle Ceza filmi bugün vizyonda, dram türüyle Baba filmi de yine vizyonun bir diğer seçeneği ama öne çıkan film hiç şüphesiz The Odyssey. Sinema severler için bugünün yeni vizyon filmlerini hızla göz attık. Ankara Ekos, Beni Alla devam edelim.

Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
2: Dünya Katılım var.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Perfiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Sizi Fuzul uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
10: Ne istersen Neon1.
11: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: QNB'ye geçiyorum.
15: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Az önce bugün itibariyle vizyonun yeni filmlerine bakmıştık. Geçtiğimiz hafta boyunca en çok izlenen filmlerde zirvede Minyonlar ve Canavarlar var. İkinci sırada Oyuncak Hikayesi 5 ve üçüncü sırada da Moana filmi. En çok izlediğimiz ilk 3 filmi oluşturdular. Bu detayı da eklemek istedim. Ayrıca hafta sonu geldi çattı. Hafta sonu boyunca hava sıcakları ile ilgili özellikle yurdun büyük bölümünde bunaltıcı sıcaklar hakim olacak öngörüsü var. Ege ve Akdeniz'de kavurucu sıcaklar biraz daha artarak devam ediyor ve yurdun tüm bölümüne yayılmış durumda. O yüzden lütfen özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız sıcağın öğle saatlerine, güneşin en yoğun olduğu saatlere dikkat etsinler. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 74 74 paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için birazdan okuyacağız. Şimdi ise APO ve Ömrü

Gönderilen mesajlara teşekkür edelim. Birkaç tanesini hızla süremiz yettiğince paylaşacağım. Vahit Beylikdüzü'nden oğlumla yolda dinliyoruz. Oğlum Berke ile bize bir şarkı. Berke'ye de Vahit'e de selamlarımızı iletelim. Şarkılarımızı da gönderelim. Kuzey İstanbul'dan abi, harçlığımızı çıkarmak için çalışıyoruz. Üniversite öğrencisiyim. Benim gibi öğrenci çalışanlara gelsin şarkı. Bulut, Kerim ve Olcay birlikte çalışıyorlarmış. Kafenin adını söyleyemedim ama kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Bravo size. Filiz Antalya'dan selam herkese. Eylem'in doğum günü benim ilkokuldan beri can yoldaşım. Seni çok seviyorum canım arkadaşım, Eylem'im dostum. İyi ki doğdun, iyi ki benim can yoldaşım oldun. Kalplerle süslediği mesajı, Eylem'in doğum gününü biz de kutlayalım. Dostluğunuz ömür boyu sürsün. Adnan Büyükçekmece'den eşim Aylin için en güzel aşk şarkılarını istiyorum. Onu çok seviyorum notuyla gönderdi. Teşekkür ederiz. Biz de bu güzel mesaj içinde mutluluk diliyoruz her daim. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize iyi ki doğdunuz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle nice güzel yıllarınız olsun temennimi de ekleyeyim ve devam edelim.

0: teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hele güzel istikballe.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: QNB'ye geçiyorum.
8: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

17 Temmuz ve Cuma günündeyiz. Günün akşamına ilerliyoruz. Bugünün genel kabul gören mesai saatleri son dakikaları artık. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar dileyelim. Bugün için son kez iyi çalışmalar ekleyeyim. Güzel bir hafta sonu, keyifli bir hafta sonu, dinlenerek geçirdiğiniz bir hafta sonu temennim. Birazdan Bay J'ye eşlik edecek harika şarkıları ve sohbetiyle Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Final karşılaşması 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Okan Buruk, Icardi için taraftar önünde veda töreni düzenlemek istediklerini söyledi. Galatasaray teknik direktörü Osimhen'e de kaptanlık görevi vereceklerini açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bak gerçekten fantastik millet. Dünya tarihinde bir dönem var. 35 yıl boyunca bir adam her akşam 2 saat konuşmuş. Milyonlarca insan da onu dinlemiş. Sıkı durun, burası fantastik asıl. Ve Bay J denen bu adamın 35 sene boyunca konuştuğu ve milyonlarca insanın dinlediği bütün bu konuşmalar dünyanın kaderinde sıfır seviyesinde rol oynadı. Sıfır. Kral Pop Radyo burası, hepiniz hoş geldiniz. Yazın en sıcak yerine doğru ilerliyoruz. Şu anda da bizim burada Bodrum'da hava oldukça sıcak. Hani hissedilen sıcaklığı söylüyorlar ya, öyle bir noktadayız ki mevcut sıcakla hissedilen sıcaklık arasındaki farkı anlayabilmek için termometre olmak lazım. Ben anlayamıyorum. Yani yanıyorum. Hayır, ben daha çok yanıyorum. Yok yani, yanıyorsunuz, ikiniz de yanıyorsunuz, anladın? Ben anlayamıyorum. Bir de bu hissedilen sıcaklığı kime soruyorlar? Onu da hiçbir zaman bilemedim. Yani %18 yağmur ihtimali, %38 kuzey rüzgarı ihtimali, en yüksek 36, en düşük 28. Bir de Hasan, Melisa, Zeynep, Kuzey ve Bilal'e sorduk. Hissettikleri havanın, sıcaklığın ne olduğunu. Ya meteoroloji bir bilim ya. Bilimselin dışında yeni böyle felsefe bölümünden mezun elemanlar mı almaya başladı? Çiçek çocuk, hippinin teki. Ya ya ya, durun dostlar diyor toplantıda. Şimdi hepiniz termometrelerinizi ve atmosfer haritalarınızı bir kenara bırakın ve evrenin bize sunduğu enstrümanlardan en güçlüsü olan hislerimizle bir tespit yapmaya çalışalım. Hadi. Sıcak da değil ki, nem fena. Her köşe başında bir dayı var ha. Sıcak değil de yeğenim, nem çok. Geçen gün bir tanesini gerçekten böyle çok sinirlendim. Elim kaydı terden. Sırtını sıvazladım. Evet. Şiddetten uzağım ben. Sırt sıvazlayan tipte bir insanım. Evet. Dünyanın en rahat, en stressiz işi net olarak meteoroloji uzmanlığı diyebilirim. Kimse gücenmesin. Sözüm meclisten dışarı, siz işinizi ciddiye alıyor olabilir. Yanılma lüksünün yasal olduğu meslek grubu. Öyle. Düşünsenize, bir cerrah ameliyattan çıkıyor. Hasta yakınlarına diyor ki, vallahi biz kalbi dikecektik ama. Arkadan ani bir alçak neşteri elinde tutan elemana haller geldi. Bayılırken böyle adamı hapse atarlar. Ama meteorolog akşam ana haberde yarın lapa lapa kar yağacak diyor. Sabah bir uyanıyorsun, dışarısı welcome to Miami. Kuşlar ötüyor, güneş yakıyor. Ertesi gün televizyonda görüyorsun, çok rahat bir şekilde doğa sürprizleri sever arkadaşlar. Rüzgar bulutları küstürmüş. Küstü ne ya? Benim hata yapma lüksüm var mesela. Şaka kötüyse kimsenin başına dolu yağmıyor. Değil mi? Adamların ellerinde milyon dolarlık uydular var, süper bilgisayarlar, NASA teknolojileri, atmosferik radarlar. Sonuç, yarın yağmur yağma ihtimali var. Ama yağmayabilir de. Belki de hem yağar hem yağmaz. Ben bu tahmininiz mahalledeki kahvedeki okey istakasına bakarak da yapabiliyorum zaten. Hissedilen sıcaklık. Derece 35 gösteriyor. Dışarı çıkıyorsun, beynin erimiş, asfalt ayaklarına yapışıyor. Telefonu çıkarıp bakıyorsun, küçük harflerle yazıyor. Hissedilen 45 derece. Dereceye inanmıyorsak niye var? Niye var o zaman? Ya biz termometreyi koyduk ama senin için yanıyor abi diye. O bizim suçumuz değil demeye getiriyor. Yarın bir gün bu sistem her yere yayılır diye korkuyorum. Hesap ödemeye gidiyorsun. Garson diyor ki, hesap aslında 300 lira ama sizin masanın enerjisine göre hissedilen 1500. Valla meteorolog arkadaş varsa aramızda kusura bakmasın ama yarın için açık bir hava tahmin ediyorsanız ben yine de bir şemsiye alacağım yanıma. Bak yalanla, montumu da hazır. Çok teşekkür, iyi eğlenceler. Bu arada az önce 300 lira hesap dediğimin farkındayım ve 2 yıldır o restoranı arıyorum. Bilen varsa DM'den yapsın. Kral Pop Radyo'da Bay J'nin Show millet.

0: Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü New York'ta New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Koçak'ta festival.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Prime Computest Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

akşamlar Türkiye. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Biz uzun süredir Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosuyuz. Yıllar oldu. Bu yüzden artık reyting sonuçlarına çok seyrek bakıyoruz. Yani ne olmuş olabilir ki 5. sıraya falan düşmüş olalım? Hatırlıyorum, stüdyoya atom bombası falan mı düşmüş olması gerekiyor? Bizim Mert Rusçuklu dün gece karısı yapma be gebereceksin demiş olmasına rağmen 60 tane midye dolma yediği için yayın mikserine kussa. Yanda 5 stüdyo daha var devam edebileceğimiz, anlıyor musunuz? Gerek yok artık reytinglere bakmaya. Zaten şu anda her sunucu farklı.

Ya Bay J yerin 7 kat dibine çöktü. İyi midir acaba diye. Çünkü biliyorsunuz the show must go on. Show devam edecek millet. Böyle bir dinleyicim mesaj yazmış DM'den. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu programı sen sunsan daha iyi olurdu Bay J demiş bana. Tabii ki daha iyi olurdu. Ama kanalın ücretimi karşılayabileceğini hiç sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bunu deniyorum. Yani bu dolduruşa da gelmezse kanallar Beyaz 80 yaşında hala benim daha iyi sunma ihtimalim olan programları sunmaya devam edecek. Helal yaş, hoş ödün. Yani ne yapayım diyecek bir şeyim yok. Radyo sunuculuğu dışarıdan bakınca muazzam iş değil mi arkadaş? Evet. Aa ne güzel, klimalı bir odada oturuyorsun. 2 saat 2 şarkı çalıp 2 geyik yapıyorsun. Gelsin paralar. Bir kere gelsin paralar göreceli. O yani kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Radyo sektöründe az önce söylediğim gibi tek bir kutsal kural vardır. Yayın akacak. Bak senin canının, sağlığının, ruhsal dengenin zerre kadar önemi yok. Önemli olan o frekanstan ses çıkacak. Önemli olan reklam aralarındaki o deterjan reklamı mutlaka girecek. Anlatabiliyor muyum? Bir gün yayındayım. Acayip hastayım. Ateşim 39,5, gözümün önünde halüsinasyon. Stüdyoda Tarkan konuğum zannediyorum, biliyor musun? O derece içimden böyle gülleri kimin yoluna dökmüştün diye sorsam mı gibi abuk sabuk röportaj soruları falan geçiyor. Yönetime mesaj attım can havliyle. Müdürüm ölüyorum, bilincimi kaybediyorum. Yayını erken mi kapatsam? Gelen cevap kurumsal şayese. Bay J sevgilim, mikrofon kapalıyken istersen kusabilirsin bile. Ama mikrofon açıkken sesin enerjik gelsin. Hadi koçum göreyim seni. Radyo yönetimi için sen bir insan değilsin. Bir ses aparatısın. Stüdyoda yayındayken içeri böyle doğal afet olsa, binanın yarısı gitse genel müdürün tek endişesi şu olur. Çok dip ses yaptı mı yayında? Yapmadıysa devam et. Araya bir sponsor alalım. Geçen bir arkadaşım anlattı. Canlı yayında stüdyoya arı girmiş. Çocuk arıdan ölümüne korkuyor. Alerjisi de var. Yayını kesip dışarı kaçmış. Yönetim çocuğu kovmaktan beter etmiş. Gerekçe ne biliyor musun? Niye kaçtın? Arı sokarken de konuşabilirsin. Dinleyiciye bunu doğal yaşam ve bahar esintisiyle sunuyorum bugün programı diye satsaydın. Nasıl bir profesyonelsin? Adam istiyor ki arı beni soksun. Ben acıdan bağırırken araya, evet sevgili dinleyiciler, acının adresi Acılı Adana Kebapçısı Emin Usta bu programı sizler için sundu diye. Dead air. Ölü hava. Yani radyoda dead air, yani yayının sessiz kalması yönetim için son demektir yani. Ölüm demek. Sen yayında kalp krizi geçir, masaya yığıl, yönetim ambulansı aramadan önce rejideki çocuğa bağırır. Mikserden otomatik playlisti devreye sok. 3 numarayı çal. Ambulans stüdyoya gelir, seni sedyeyle çıkarırlar. Arkadan hüzünlü bir şarkı falan da çalmaz ha. Arkadan cıvıl cıvıl bir jingle yükselir. Pop pop kral pop. Hey! Hayatın ritmini yakala. Ben orada, benim ritmim bitmiş. Sonuç olarak beni biliyorsunuz, yani diksiyonum ne kadar iyi, diksiyonun ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar entelektüel olursan ol, radyoda değerin bilgisayarın play tuşuna basan parmağın kadar. Öyle. Çok teşekkürler. Tüm meslektaşlarıma mesajım, yayınınız hiç kesilmesin. Ve benim gibi bir devle aynı piyasada tutunmaya çalışırken de sabırlar diliyorum.

hafta sonu bekliyorum gibi şeyler söylediğim zaman ve o hafta sonunda fen işlerinde nöbetçi çalışan birine telefon gelip Datça'da ana ithalatıyla lağımın karıştığı arızalı bir yerde acil durum olduğunu söylerlerse ve o sırada karısı doğum yapıyorsa ve tam aynı sıralarda sağ bacağına kramp girerse ama bu kamu hizmetini her koşulda yerine getirmesi gerektiğini bilinciyle topallaya topallaya olan yerine giderse bitmedi. Bitmedi. Ve hastaneden telefon gelip karısının üçüz doğurduğu haberini alırsa acaba şeyler mi? Bir daha o lanet sunucuyu dinlemeyeceğim dostum. Söylediği şeyler çıkmıyor. Hani güzel bir hafta sonu bekliyordu. Sabah değerli sunucu arkadaşım kadife sesli tatlı şey Mert Rusçuklu beni aradı. Bay J bir sorunum var yayında dedi. Sen eski dostumsun sana güveniyorum. Bazen dördüncü anons gibi tıkanıp kalıyorum. Bir düğüm oluyor. Ne konuşacağımı bilmiyorum dedi yayında. Dedim ki sevgilim Mert. Öncelikle senin adına çok sevindim. Çünkü yayınınla ilgili tek problemin bu olduğunu düşünüyorsun. Ben sana bildiklerimi anlatsam geceleri uyuyamaz. Güldü. Ya Bay J dedi eski dostum seni gerçekten çok seviyorum. Çünkü medyada canlandırdığın bu hoyrat persona dışında ne kadar güzel kalpli bir insan olduğunu o kadar iyi biliyorum ki dedi bana. Mert, Mert, Mert dedim. Emin misin? Yani en son ne zaman sana iyi davrandım ve güzel bir şey söyledim? Söylesene bana. Dedi son düğünümde gram altın vermiştin dedi. Peki dedim ertesi hafta. Karınla düğün altınlarını bozdururken kaç tane sahte gram altın çıktı? 4 dedi. Vallahi dedim diğer üçü kim bilmiyorum ama. Evet düğün sezonu. Kim bilir oyuncakçılar, bijuteriler ne kadar çok sahte zımbırtı satışı yapıyordur. Değil mi? Değil mi? Bari o 50 lirayı oraya vereceğinize damadın alnına yapıştırın da bir yerden ucuz dondurma yesin. Düğünleri sevmiyorum beni biliyorsun. O kadar çok düğüne gittim ki bıktırdı bıktırdı. Sadece kendim 3 kez evlendim biliyorsunuz. Şurama kadar geldi. Aynı giriş müziği, aynı duman, aynı maytaplar, toplu iş sözleşmesi gibi. Allah canını almasın gerçekten. 3 kez evlendim. İlkinde sonsuza kadar dedim. İkincisinde umarım bu defa dedim. Üçüncüsünde nikah memuru bana baktı. Siz prosedürü biliyorsunuz Bay J, ben hızlı geçeceğim dedi. En kötüsü insan üçüncü düğünde artık kendi düğününe misafir gibi geliyor millet. Nikah dairesi hademesini tanıyorsun artık. Hasan abi ne haber ya? Ha? Çocuklar iyi mi? İyi bence ne yaptın nikah mı gene? Evet be abi. Biliyorsun beni Hasan abi. Her şey 25 yaşımdayken birinin bana her erkeğin bir hobisi olması gerekir demesiyle başladı. Evet. Keşke yanlış anlayacağıma pul biriktirseydim. Maket uçak yapsaydım. Akvaryuma lepistes atsaydım. Keşke. Benim hobi maliyetli oldu. İnsan hobi için kırtasiyeye gider, nalbura gider. Ben nikah dairesine gidiyorum. Böyle bir şey olur mu? İnanır mısınız? Geçen gün E-Devlet'e girdim. Sistem bana sık kullanılan işlemler diye evlenme başvurusunu en üste çıkartmış. Nikah memurları beni görünce çay mı alırsın kahve mi abi diye. Dedim önce bir kahve getirin sonra bakalım yine hayatımda bu defa hangi yanlış yöne doğru yürümeye devam edeceğim. Hadi bakalım.

0: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kredilerimizde.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde ay ürünün ikincisi 100.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenilen pop müzik radyosu. Ben tamamdır arkadaşlar. Neden bu kadar fazla terlediğimi sonunda keşfettim. Meğer bende hiperhidroz varmış. Aşırı terleme. Şimdi Bay J yine internette 3 belirti okuyup kendine hastalık buldu diyeceksiniz. Ay bu sefer doktor söyledi. Bazen hiçbir şey yapmıyorum. Toplantıya gidiyorum, asansörle çıkıyorum. Kimseyle kavga etmemişim. Heyecan yok. Maraton koşmamışım. Libidom zaten kaç senedir evliyim yerlerde. Ama toplantının 5. dakikasında alnımdan başlayıp bütün vücudum acil tahliye anonsu yapıyor ya. Masadakiler not alıyor, ben peçete arıyorum. Bir ara toplantıda biri bana sessizce su uzatıyor. Dedim kardeşim sorun susuzluk değil. Bende fazlası var. Susuzluk sorun değil. Doktor sağlık açısından ciddi bir durum değil dedi. Çok rahat söyledi. Çünkü adam hayatında yaz ortasında kot pantolonun cebinden mendil çıkarırken bile terleyen birini görmemiş, duymamış. Ben klima altında oturuyorum. Karşımdaki üşüdüm klimayı kapatalım mı diyor. Tamam kapatalım da cenazeme gelir misin? Geçen gün biriyle konuşuyorum. Hava daha ısınmadı diyor. Gerçekten aynı gezende yaşadığımıza inanmıyorum sizinle. Daha ne kadar ısınacak ha? Telefon çok sıcak deyip çalışmayı bırakıyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Bir hafta sonra bu söylediğimi hatırlayın. Bak bir hafta. Ağustos'a girmeden hemen önce. İşten çıkın, marketten donmuş hamburger alın. Arabanın tabanına koyun. Eve gidin. İçeri girip çocuklar yemek hazır deyin. Ama yine de yaranamazsınız. Arabanın üstü tozluydu. Bir tarafı fazla pişmiş. Patates de yapsaydın. İnsan evde Michelin yıldızlı şef gibi muamele görmüyor. Daha çok müşteri hizmetleri gibi. Evet. Günün sonunda tek duyduğunuz cümle. Bir şey diyeceğim ama yanlış anlama. O cümleden sonra hiçbir şey doğru gitmiyor. Evlilik biraz böyle. Başta insan romantizm hayal ediyor. Mum ışığında yemekler, uzun yürüyüşler, sabaha kadar sohbetler. Sonra yıllar geçiyor. Romantizm yerini organizasyona bırakıyor. Yarın saat kaçta çıkıyoruz? Faturayı yatırdın mı? Kedilerin maması bitti mi? Uzun süreli ilişkilerin güzel tarafı birbirinizden utanmıyorsunuz. En kötü tarafı da gerçekten utanmıyorsunuz. Mesela yatma vakti geliyor, romantik cümleler kurulmuyor. Biraz bana döner misin diyorsun. Devamı mesela televizyonun alt yazıyı kapatıyorsun da onun için biraz daha bana doğru dönsene diyor. Ben de tamam dur gazetemi öbür tarafa alayım diyorum. Gazete okuyan vardır herhalde. Hakkını yemeyeyim, evlilik olmasa ben muhtemelen çoktan kendi kendimi imha etmiştim arkadaşlar. Erkeklerin aklına gelen fikirlerin %90'ı eşleri sayesinde gerçekleşemiyor. Şimdi üzücü görünüyor tabii bu böyle söyleyince ben. Hayatım arkadaşlarla paraşütle atlayacağız. Gitmiyorsun peki, peki hanım. Motosikletle Balkan turu yapacağım. Yapmıyorsun tamam. O yüzden dikkat edin yani siz hiç bungee jumping yaparken ölen evli bir adam duydunuz mu? Duyamazsınız. Duyamazsın çünkü o telefon konuşması 4 saniyesi. Aşkım ben bungee jumping'e gidiyorum. Hayır marketten yoğurt alıp eve geliyorsun. Bitti.

17 Temmuz Cuma haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişliyor haber portallarının manşetinde de bu başlıktaki gelişmeler var. ntv.com.tr ile başlayalım. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 8 kişi Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yönelik yardımlarıyla ve kampanya süreçlerine verdiği destekle gündeme gelen Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuru Yargıtay'a ulaştı. Sözcü.com.tr'deyiz. İstinaf Mahkemesi Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski kadronun görevi devralması kararını temiz incelemesi için 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. İncelemenin ardından davaya ilişkin kesin hüküm verilecek. Çıkacak karar Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebi içinde kritik önem taşıyor. TRTHaber.com var sırada. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurum Spor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020'den 2026'ya uzanan verilerde 13 kulübün adı geçiyor ve incelenen 7 bahis platformunda 3417 adet kupon yapıldığı bilgisi var. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam manşet habertürk.com'dan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmasına ilişkin teklif AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Amerikan Başkanı Trump, Çin'in 2020'deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, önceki başkan Biden'ın sahte oylarla seçildiğini söyledi, diyor CNNTürk.com'da. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Final karşılaşması 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Okan Buruk, Icardi için taraftar önünde veda töreni düzenlemek istediklerini söyledi. Galatasaray teknik direktörü Osimhen'e de kaptanlık görevi vereceklerini açıkladı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: ama dinleyiciler, aslında benim hayalim çok sakin, huzurlu, kendi halinde bir hayat yaşamaktı. Sonra düşündüm, bunu radyoda anlatacak hiçbir tarafı yok ki. Yok, hikaye lazım, dram lazım, pişmanlık lazım, biraz romantizm, hayal kırıklığı, bir sürü yanlış kararlar. Ben de birkaç kez evlendim bunun için. Evet, sizin için, vallahi sizin için. Kral Pop Radyo dinleyicisi daha kaliteli bir program dinlesin diye. Buna bir sanat yatırımı diyebiliriz. Ben acı çektim, siz güldünüz. Şimdi dönüp bakınca çok adil bir anlaşma olmamış gibi geliyor olabilir. Bu yüzden bundan sonra programa bağış kabul ediyorum. 3-5 lira değil, benim yaşadığım tecrübelerin amortismanını çıkaracak kadar. Çünkü normal şartlarda şu an hayatımın en güzel yıllarını İtalya'da bir meydanda espresso içerek geçirebilirdim. Onun yerine markette indirimli kaşar kovalıyorum. Hayat pahalılığına duyar kasıyorum. Eskiden alışverişe çıkmayı seviyordum gerçekten. Yeni bir teknoloji görürüm, ilginç bir sos alırım, saçma sapan bir şey satın alırım. İnsan kendini ödüllendiriyor. Evlenince alışveriş değişik. Yani kapıda daha düdük çalıyor. Liste dışında hiçbir şey alınmayacak. Vay J.
1: Tamam hayatım.
0: Zaten benim hayatta en büyük hayalim acılı tavuk kanadı almakmış da vazgeçmişim gibi. Sonra bana alışveriş arabasını veriyorlar. Vay J, sen bunu sür. Tabii yılların hayali. Bu Formula 1 pilotu olma hayali kurarken ucuzluk marketinde alışveriş arabası kullan. Reyonda kitaplara bakayım dedim. 3 saniye sonra uzaklaştım. Bay J çanta. Ya çantanı omzuna assana. Çünkü ben bazen 15 saniyeliğine de olsa kendi hayatımı yaşıyormuş gibi hissetmek istiyorum. Kadın. Yıllar içinde şunu fark ettim. Mutlu evlilik diye bir şey belki vardır. Ama kesin formülü yok. Yani herkes birbirine beklentiniz olmasın diyor. Beklentilerinizi düşürdüğünüz sürece hayat her zaman daha az depresyonla geçecektir. E iyi de beklenti olmayınca niye evleniyorsun? İnsan evlenirken hayatımı paylaşacağım diyor. Birkaç yıl sonra ortak kullanılan takvim uygulaması gibi bir şey oluyor böyle. Romantik mesajlar bitiyor. Ya, kargoyu almayı unutma. Kombiyi kapattın mı? Aşkın modern hali. Kalp emojisiyle birlikte alışveriş listesi göndermek. Magazin haberlerini takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ben artık magazini takip edemiyorum. Eskiden iki ünlü sevgili olurdu. Bütün ülke haftalarca onu konuşurdu. Şimdi sabah telefona bakıyorum. Gece 3 kişi ayrılmış, 4 kişi barışmış. 2 kişi birbirini takipten çıkarmış. Biri tekrar takip etmiş. Hata düzeltildi. Yeniden deniyoruz. Yapay zeka gibi yaşıyorlar ilişkilerini. Hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yarın biri yapay zeka ile nişanlandım dese altına sadece mutluluklar yazar geçerim. Umurumda bile değil. Çünkü gerçek hayat yavaş yavaş mizah yazarlarını işsiz bırakmaya başladı. Biz sadece olup biteni anlatıyoruz artık. Farkında mısınız bilmiyorum. Kral Pop Radyo'da Bay J. Birazdan devam edeceğiz.

0: var.
1: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: kripto. Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Getir büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Setur Yaz Show!
7: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Tatilse Setur.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
9: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
13: Size Fuzul uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
14: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

tonlarca, gross tonlarca kahkahaya hoş geldiniz millet. Evet, dünyada şu anda söylenmemiş, atılmamış, içine gömülmüş tonlarca kahkaha var. İnsanlar trafikte tutuyor, toplantıda tutuyor, aile yemeklerinde tutuyor. WhatsApp aile grubunda kesin tutuyor. Aman dayı bozulmasın, aman halam alınmasın. Sonra biz çıkıyoruz sahneye, mikrofonu açıyoruz. O kahkahaların bir kısmının dışarı kaçmasına yardım ediyoruz. Eğer bu bir suçsa ben ömür boyu yer altında yayın yapmaya hazırım. Çünkü gerçekten yaptığım işe inanıyorum. Aa, evet. Siz buna bir radyo programı diyorsunuz. Ben iki saatlik firar planı diyorum. Anladın? Gün boyu patronunu dinleyen, müşteriyle uğraşan, sınava çalışan, hastanede refakat bekleyen, direksiyon sallayan insana iki saat boyunca başka bir dünyaya geçiş kapısı. Bazen bir şarkı, bazen saçma sapan bir şaka, bazen de yalnız değilmişim hissi. Radyonun yıllardır yaptığı şey bu. Müzik elbette Kral Pop Radyo'da çok iyi. Ama bazen şarkının arasındaki 15 saniyelik bir cümle bütün gününüzü değiştirebiliyor. Bunun biraz abarttığımı düşünüyor olabilir misiniz kendimi yüceltmek için ama 35 senedir bu işi yapıyorum. İnsanların yıllar sonra gelip o gece beni çok güldürmüştün demesi reyting raporundan çok daha değerli. Arkadaşlar.

de olamıyor. Ben zaten bu yüzden umarım diyorum. Yayıncılıkta en sevdiğim kelimelerden biri umarım. Çünkü hem iyi niyetlidir hem de hukuki sorumluluğu yok. Umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Geçirmezseniz benlik bir durum yok. Ben umut ettim, gerisini evren halledecekti. Bu arada Bay J adını neden kullandığımı biliyor musun? Bununla ilgili belki 14 tane teori anlatmış olabilirim Bay J'nin ben kendisi olarak. Bugün de bu. Yıllar önce kendi kendime koydum. Bir gün aile geçmişimi araştırmaya karar verdim. Filmlerde oluyor ya, adam soyunu sopunu araştırıyor. Meğer kontmuş, vikontmuş, korsanmış. Ben de büyük bir sır çıkacak sandım. 2 yıl uğraştım. Sonra bir arkadaşım soyadınla arasana dedi. O an bütün araştırmanın yanlış klasörde olduğunu fark ettim. Ne yaptığımı bilmiyormuşum. 2 sene boyunca resmen kendimi araştırmışım. İnsan bazen Google'da bile yanlış kutucuğu yazıyor. Sonra dedim ki madem bu kadar emek boşa gitti bari adımı değiştireyim. İçimdeki Japon samuray ortaya çıktı. Bugünden itibaren adım Bay J. Bay J Homogisan. Samuraylar onurlarını kaybedince kılıç çekiyorlar. Ben ulusal radyoda yalap şalap şakalar yapmaya başladım. Her kültür kendi çözümünü üretiyor. Bu arada bir araştırma okudum. Gençler yazın artık eskisi kadar part time çalışmıyorlarmış. Beklemiyorduk ya zaten Z kuşağından böyle bir şey biz. Her nesil bir sonrakini eleştirir ya. Biz sizin yaşınızdayken diye başlar. Ben de diyebilirim çünkü gerçekten çalıştım. Bak benzin istasyonunda çalıştım, garsonluk yaptım, mezecide çalıştım. Taşıdım, koli indirdim. Aklınıza gelebilecek her işi yaptım. Ama bizim zamanımızda işler de bugünkü kadar karmaşık değildi. Şimdi bir kafede çalışmak için bile 3 uygulama, 2 eğitim videosu, bir online sınav istiyorlar arkadaşım. Ben kullanamam mesela. Bir elinde telefonla hem siparişi alıyor, envanter çıkartıyor, hem hesabı alıyor. Aynı makine. Bu yüzden gençlere de çok yüklenemiyorum. Dünyaları bizimkinden daha değişik, karmaşık. Biz iş bulmaya çalışıyorduk. Onlar algoritmanın kendilerini görmeye karar vermesini bekliyor. Öyle çok kalabalık oldu diye. Ama çalışmanın değişmeyen tek bir tarafı var. O ilk maaşın. İlk maaşın ne kadar olduğu da önemli değil. O para insana tamam ben de artık bu dünyanın parçasıyım hissini veriyor. Sonra yıllar geçiyor, maaş büyüyor, faturalar daha hızlı büyüyor. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Neyse madem hafta sonuna girdik, önümüzde 2 güzel gün var. Çalışanlara kolay gelsin, tatilde olanlara iyi eğlenceler. Hiçbir şey yapmayacak olanlara da tebrikler. Çünkü bazen insanın kendine ayırdığı en kaliteli zaman, hiçbir şey yapmadığı zaman, en güzeli. Ben bir yere ayrılmıyorum. Kral Pop Radyo'da Bay J devam ediyor. Birazdan yine müzik, muhabbet, aklınıza takılacak birkaç saçma sapan fikir burada olacak. Ayrılmayın lütfen.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İyi hafta sonları diliyorum. Size çok ciddi bir soruyla, soru sorarak başlamak istiyorum. Bu anonsa gerçekten cevabını merak ediyorum. Karım gece rüyasında beni başka kadınlarla beraber görmüş. Ertesi günde bugün bana küstü. Şimdi burada mutlaka beni dinleyenler arasında hukukçular vardır. Ben tam olarak hangi suçu işledim? Ha? O rüyayı ben bile görmedim. Ben görsem suç benim olsun. Yani benim bilinçaltım olsun. Benim haberim yok. Rüyanın senaristi ben değilim. Yönetmeni ben değilim. Oyuncusu hiç ben değilim. Yaşama. Ben sadece oyuncu olarak seçilmişim. Daha sonra. Sabah uyanıyorum. Surat beş karış. Ne oldu diyorum. Sen biliyorsun diyor. Hayır bilmiyorum. Eğer biliyor olsaydım alarm kurar o rüyaya girmezdim. Rüyalar acayip. Mantık yok. Geçen hafta ben de rüyamda karımın piyangodan büyük ikramiye kazandığını gördüm. Uyandım. Hala bana 1 lira vermemiş. Mesela ben de sinirlendim. Yani ben de çıkıp rüyamda beni zengin ettim, paramı istiyorum diye dava açsam. Boşanma demişken kelimeyi söylemesi bile kulağa hafif geliyor. Boşanma ne kadar zarif bir kelime, boşanma. İçeriği küçük çaplı bir doğal afet. Ama açık konuşayım. Benim eşim benden boşanmayı ister mi bilmiyorum. Bu kadar kolay kurtulmama izin vereceğini hiç zannetmiyorum. Bazen düşünüyorum hani... Kıyamıyor da bana. Böyle yaşatmaya da tam gönlü razı değil beni. İkisi arasında ince ayar yapıyor. Hani öldürme süründürür derler ya. Ben de yıllardır aynı şakayı yapıyorum. Bir gün boşanacağız, bir gün boşanacağız. Sanırım 80. tekrarda falanım. İnsan bir cümleyi yeterince söylersen evrene sipariş geçmiş oluyormuş. Öyle. O yüzden artık dikkatli konuşuyorum. Geçen gün 1 milyon dolarım olsun dedim. Onu duysun evren önce. Evet. Boşanırız Allah kerim. Bir gelsin de bir o 1 milyon dolar. Hayat gerçekten tabii. Yıllar önce teknoloji meraklısı arkadaşlarım son çıkan telefonları masaya koyup birbirine hava atardı. Bense pazardan aldığım uzaktan bakınca gerçek bir telefona benzeyen telefonla dolaşıyordum. Zil sesi bile aynıydı. Tek fark benimki de konuşunca karşı tarafı duymuyorsun. Birisi Bahçe telefonundan arayabilir miyim diye sorunca refleks olarak hayır! Bakın telefonlar cebimizde yapay zekayla konuşuyor. Eskiden telefon akıllı olsun diyorduk. Şimdi bazen keşke biraz daha saf olsaydı. Çünkü benim söyleyemediğim şeyleri bile tahmin ediyor. Ben daha tatil yazıyorum. Karşıma otel çıkıyor. Önce param var mı bir sorar mısın yapay zeka kankisto? O yüzden genç arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Bugün elinizde olmayan şeyler, sahip olmadığınız şeyler moralinizi bozmasın. Ben de zamanında imitasyon telefonla geziyordum. Hayatın en güzel tarafı insanın... Hikayesi geriye dönüp bakınca güzelleşiyor. Yaşarken rezalet gibi geliyor. Yıllar sonra mikrofonda anlatınca millet gülüyor. Biraz 3-5 kuruş para kazanıyorsun. 3-5 kuruş tam manası ya 3-5 kuruş. Evet radyo burası. Şimdi şu sıralar bir sıkıntım var mı Bahçe diye sorarsanız çok şükür. Büyük bir derdim yok. Unutkanlığım biraz ilerliyor. Öyle böyle de geçen eve geldik salonda bir sütyen duruyor. Karım baktı bu ne dedi. Ben de hiç düşünmeden sana sürpriz ben aldım. Sana aldım. Bahçe bu 54 beden dedi. Tamam dedim büyüyünce de yanında estetik operasyon da hediye aldım. Durumu ağırlaştırmışım. O gün anladım ki evlilikte unutkanlık çok kötü bir hobi. Bir şeyi unutuyorsun sonra açıklamak için söylediğin her cümle daha pahalıya mal oluyor. Kral Pop Radyo burası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tigo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: 13-20 Temmuz tarihleri arasında General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G Dual 12'ye

0: QLED TV 64.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Erciyiz.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Zuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
3: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
4: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

pekala sevgili dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo. Adım Bay J. Bu dünyaya insanlığa ders olsun diye geldim. Hangi ders olduğu konusunda evrenle küçük fikir ayrılıklarımız var ama ben elimden geleni. İnsan yıllar geçtikçe şunu anlıyor. Dünyayı değiştirmek öyle sandığınız kadar kolay değil. Bir tweet atıyorsun, dünya değişmiyor. Yani bir video çekiyorsun, dünya değişmiyor. İki saat konuşuyorsun yayında, yine değişmiyor. Ama bazen tek bir insanın akşamını biraz daha katlanılır hale getirebiliyorsun. İşte radyonun sihri de burada. Belki trafiktesiniz, belki işten çıktınız, belki evde tek başınasınız. Belki de kalabalığın içinde kendinizi yalnız hissediyordunuz. Eğer bu akşam bir iki kez gülümsetebildiysem sizi, benim mesaim boşa gitmemiş demektir. Anlatabiliyor muyum? Yaş alıyorum, yaş aldığımı bazı küçük ayrıntılardan anlıyorum. Mesela sağ ve sol burun deliğimde birer tane bembeyaz kıl var. İnsanın ihtiyarlığının burnunun içinden başlayacağını kim tahmin edebilirdi? Saç desen tamam, sakal desen anlarım. Burun kılı neden ben artık bu işlerden çekiliyorum, artık pigment yok diye beyaz bayrak sallıyor bana. Araştırdığım tıp yazıları okudum, dermatoloji sitelerine baktım, bilimsel makaleler araştırdım. Hiçbir yerde burun kıllarının neden beyazladığı konusunda kişiyi tatmin eden bir açıklama bulamadım. İnternette uzaya gitmenin yolunu buluyorsun, kuantum fiziği anlatıyor, yapay zeka beste yapıyor. Benim burnumun içinde neler döndüğünden kimsenin haberi yok. Doktora gitsem nasıl anlatacağım? Nasılsın Bahşişe? İyi, iyi hocam, genel olarak iyiyim ama burnum içeriden emeklilik, erken emeklilik istemeye başlıyor. Evet. Bahşişe biraz dinlenin diyecek. Haklı, haklı. Çünkü 50 yaşından sonra insanın en büyük hobisi vücudunda çıkan yeni bir şeyi incelemek oluyor. Eskiden aynaya yakışıklı mıyım diye bakıyorduk. Şimdi büyüteçle bu ben biraz fazla büyük. Bu ben göz. Ama biliyor musun, bunu da güzel bir tarafı. Demek ki hala yaşıyorum. Değil mi? Hala şaşırıyorum. Hala anlatacak hikaye birikiyor. Zaten benim bütün mesleğim bundan ibaret. Başınıza gelen talihsizleri yaşarken trajedi zannediyor olabilir. Yıllar geçiyor. Komedi oluyor. Kendinize iyi bakın millet. Sevdiklerinizi arayın. Canınızı sıkan şeyleri mümkün olduğunca küçültün. Sizi güldüren şeyleri mümkün olduğunca büyütün. Çünkü hayat zor. Evet, biliyorum hepimiz için. Ama neyse ki kahkaha hala bedava. Kral Pop Radyo'dan ayrılıyorum şu anda. Haftaya yeniden buluşacağız. O zamana kadar burun kıllarına iyi bakıyoruz. Onlar sizden önce yaşlanıyor olabilir. Dikkat edin. İyi geceler. Bye.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz olarak sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Radyo Otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İyi günler, adım Eren Yılmazer, Ankara'da memurum. Sabah işe giderken Kral Pop Radyo'da öyküyü dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Çorumlulara armağan ediyorum. Kral Pop Radyo'ya teşekkür ediyorum.
2: Merhabalar, ben Mert Aksoy. Kral Pop Radyo dinliyorum. Demet Evler'de olduğunu öğrendim lokasyonu. Ben de buraya çok yakındım. Çelik Bey'den meclis şifresini duyar duymaz Kral Pop otobüsünün bulunduğu noktaya geldim ve hediye çekimi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Ceyhun Yılmaz'a selam gönderiyorum.
0: Kral Pop Radyo otobüsü yarın yine Ankara'da olacak. Kulağın radyonda olsun.